tabuka boynum var tankor, bu tabukluk kara kare. Modlu toplu varra vatandan be. Akabinonde, akabinonde.

tanıdı harcanın düşüşü. Akademonda, kapemonda, kapemonda düğüde bıraktım arkadaş. Buru demem, batur demem bari. Kapının çiğ laş kontalı, amur